0: başlığı taşıması münasebetiyle bu tezi programımıza konu ettik. Programımızın konukları Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden doçent doktor Sayın Ümit Duruk hocamız olacak. Aynı zamanda tezin sahibi öğrencimiz, yüksek lisans öğrencimiz, aslında mezunumuz Sayın Tuğba Çiftçi bizlerle birlikte olacak. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hayırlı olsun, tebrik ediyorum.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Ümit hocam, sizi kısaca tanıyarak bir başlayalım. Ondan sonra tez başlığıyla ilgili birkaç ana bilgileri sizden alacağız. Sonra da tezin içeriğiyle ilgili öğrencimizle sohbet edeceğiz. Buyursunlar.
1: Tamam. Merhaba, ben Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi bölümünde doçent doktor olarak görev yapıyorum. 2011 yılından beri burada çalışmaktayım. Kocaeli'nden geldim. Yüksek lisansımı, lisans ve yüksek lisansımı Kocaeli Üniversitesi'nde yaptım. Daha sonra doktora eğitimimi de üniversitemiz Adıyaman Üniversitesi'nde tamamladım 2017 yılında. O tarihten beri bizim de 2013 yılından galiba yüksek lisansımız ve doktoramız var bölümümüzde. O tarihten beri öğrencilerimizi lisansüstü düzeyde yetiştiriyoruz. Benim çalışma alanım fen bilgisi eğitimi. Yani eğitim fakültesinde fen bilgisinin nasıl öğretildiği üzerine çalışıyorum. Kendi çalışmalarım da o noktada. Öğrencilerimi de benzer, paralel konularla çalıştırıyorum. Fen bilgisi eğitimi dünyada genellikle Amerika menşeli bir yapısı var. Yani Amerika'nın programları revize etmesi, dünyadaki genel ihtiyaçlara göre yapılandırmasıyla yayınladığı raporlar doğrultusunda tüm dünya ülkeleri bu raporları dikkate alıyor. Ve yeni baştan reform çalışmaları başlıyor. Yaklaşık 5-6 yıl içerisinde birçok ülke programlarını yeniliyor. Biz de bunu ilk olarak 2013 yılında görüyoruz. 2013 yılında dünya genelinde ve özellikle Amerika'da STEM hareketi başladı. Yani STEM'i çoğu kişi duymuştur. Çünkü ortaokul düzeyinde öğrencilerimiz birçok etkinliğe katılıyorlar okullarda. Oralarda STEM atölyeleri var. Birçok velimizin de farkında olduğunu düşünüyorum. İşte bunların geldiği nokta, STEM hareketi aslında Amerikan Başkanı Biden'ın, bir önceki başkan vardı, Obama. Obama'nın bir konuşmasında kurduğu bir cümleden sonra sisteme olan ihtiyacın anlaşılması, farkına varılması sağlanıyor ve program çalışmaları başlıyor. Sistemde bilimin baş harfleriyle, bilimin, teknolojinin, mühendisliğin ve matematiğin bir disiplinler arası bağlam içerisinde öğretilmesi gerektiği mantığı. Çünkü bu mantığın öncesindeki fen eğitimi dünyada 1950 ve 60'ların, yani özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemin anlayışı deneye indirgenmiş. Bilimin sadece kanıtlanabilir olduğu, sosyal hayattan, kültürden kopuk bir şey olduğu, bilim insanlarının laboratuvarlarda bilgi üretip devletleri yücelttiği, böyle bir inanış var eski fen eğitimi anlayışında. Bu 1980'lerle birlikte toplumun, toplumsal sorunların, küresel ısınma gibi, işte açlık gibi, göç gibi konularla fen eğitiminin artık basit anlamda sadece bilgi üreten epistemik bağlam içine hapsolamayacağı anlaşılıyor. Bunun topyekün girişimi ise 2013 yılındaki bu sistem hareketinin hızlanmasıyla gerçekleşiyor. Ülkemizde de 2013 yılında fen eğitimi programı, tüm programlarda oluyor ama fen eğitim programı özelinde bir sistem hareketi, bir dönüşümü başlıyor. Dolayısıyla bu hareketlerin devamında bizim milli eğitim öğretim programlarının revizyonu vardır. Dolayısıyla sistem bağlamında bu programlar revize edildi. Çoğu çaba Talim Terbiye Kurulu'nun çalışmalarıyla gerçekleşiyor. Ülkenin birçok noktasından öğretmenlerden görüşler alınıyor. Bu şekilde sisteme entegre edildi. Yani ülke olarak biz bu sürece entegre olmaya başladık.

0: başladık. Akademik düzeyde de, milli eğitim düzeyinde de. Peki biz neden STEAM çalışıyoruz? Yani o A harfi sanatı temsil ediyor. STEM'le ilgili çalışmalar belli yıllardan sonra hem dünya genelinde hem Türkiye'de bu bütünleşmenin entegrasyonun dört alandaki aslında sanatı işte çünkü biliyorsunuz sanatta veya felsefede bu alanlarda kanıt gerekliliği yok. Yani kanıta dayalı alanlar değil, biz bunlara düşünce disiplinleri diyoruz. Düşünce disiplinlerinden bağımsız bir sistemin çok mekanik kaldığı, yani atölye mantığına sıkıştığı gibi bir algı oluştu. Yayınlarda da bunlar doğrulandı. Evet. Dolayısıyla özellikle 2015'li yıllardan sonra, çünkü sistemin ilk öne sürülmesi Kore'de gerçekleşiyor. Yani Kore'deki araştırmacılar bunu yapıyor. Kore ve Tayvan'da da şunu görüyoruz. Son yılların teknoloji altyapısı yönünden, ürün ihraç etme yönünden büyük devletlerin Amerika ve Çin'in aslında birer teknoloji üssü konumunda. Yani onlar sanatsız bir şey olmayacağını çoktan farkındalar. Dolayısıyla STEAM A harfinin yani sanatın, artın dahil olmasıyla birlikte STEM'den daha çok şey sunmaya başladı. Biz de 2015'ten sonra ivme kazanan bu kavramı kullanmak istedik. Mevcut ondan önceki tezleri inceledik, durumu inceledik. Bu katkının ortaokul düzeyindeki öğrencilere olması gerektiğini düşündük. Normalde öğretmen adaylarıyla çalışıyoruz. Birçok uygulama yapıyoruz ama tabii hepimiz temelde fen bilgisi öğretmenliği bölümü mezunuyuz. O okullarda staj yaptık. Ben lisansı Kocaeli'nde okurken hem birinci sınıfta hem dördüncü sınıfta staj yapmıştım. Eskiden öyleydi. Şimdi sadece dördüncü sınıfta öğrenciler staj yapıyor. O zaman birinci sınıfta staja gittiğinizde eğer öğretmenlik size göre değilse buna karar verip ayrılabiliyordunuz. Bu fırsat sunulmuş oluyordu. Şimdi 3 sene 4 sene eğitim alındıktan sonra staj başlıyor. Tabii bakış açısı farklı olabilir. Biz son yılda öğrencilerimizi yolluyoruz. Son yıldan itibaren de öğrencilerimizi lisans üstüne, yüksek lisansa yönlendiriyoruz. Daha dün ben ALES başvuruları için tüm öğrencilerimizi yönlendirdim. İsteyenlerin, gelecek düşünenlerin planlamalarını istedim. Yani böyle bir bütünleşik bir sürecin içerisindeyiz. Bu sürecin ilk ürünlerinden birisi de Tuğba'nın tezi ve Tuğba'nın tabii ki kişisel gelişimi. Benim için tezden ziyade tezi yapan kişinin akademik niteliği, onun geliştirilmesi. Yani ben önceliği ona veriyorum. Tezde öğrenilenler bir deneyim, bir geliştirme aşaması. Kendi okulunda öğretmenlik yapıyor Gaziantep'te. Kendi okulunda diğer öğretmenlerden farklılaşması, onlara bir şey katması, öğrencilerine bir şey katması aslında bu tezin temel hedefi. Diğer hedefi ise bu programda bizi bir araya getiren nedeni ise toplumsal yarar bağlamında öğrencilerin bu süreci deneyimlemesi, bu katkıyı almaları. Öğrencimiz biraz sonra tezin çıktılarından bahsedecek. Zaten öğrencilerin, velilerin, okul yönetiminin buna tepkisi, sonuçlara, etkisine yönelik tepkisini özetleyecek. Yani biz STEAM'i fen eğitimi alanı merkezine yerleştirip çeşitli bağımlı değişkenlere etkisini inceledik. O bağımlı değişkenlerde genelde benim çalıştığım uzmanlık alanım dahiliyetinde olan alanlardı. Ben bu şekilde özetleyebilirim.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi konuya bahis olacak yüksek lisans tezinin başlığıyla birlikte sözü Tuğba'ya vermek istiyorum. Aslında Tuğba hocama diyeyim, öğretmenmiş.
0: Evet.
1: Madem. Tuğba hocama vermek istiyorum. Sevgili dinleyiciler, tezimizin başlığı bilimsel sorgulamaya dayalı STEAM eğitiminin öğrencilerin akademik başarısına, meslek tercihlerine, STEAM tutumlarına ve bilimsel yaratıcılıklarına etkisi. Tuğba hocam, öncelikle sizi tanıyarak bu tezde neyi amaçladığımızı konuşmaya başlayacağız. Önce sizi bir tanıyalım. Nasıl bir süreçten geçtiniz onlardan bahsedelim. Sonra da tezinizin içeriğine geçelim.
2: Tabii ki. Ben 1995 Adıyaman doğumluyum. İlk orta öğretimimi Bingöl'de tamamladıktan sonra 2014 yılında Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Eğitimine başladım. 2018 yılında mezun olarak 2022 yılında ise Adıyaman Üniversitesi Fen Eğitimi Bilim Dalı'nda Ümit Hocamızın danışmanlığında yüksek lisansa başladım. Şu anda Gaziantep'te Nezahet Kemal Akınal Ortaokulu'nda öğretmen olarak çalışmaktayım. Yüksek lisansımı gerçekleştirdiğim zaman Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu'nda çalışmaktaydım. Kırsal bir bölgede çalıştığım için ve STEAM'e ilgi duyduğum için Ümit Hocamızla birlikte STEAM çalışmak istedik. Gelenekselleştirilen bu eğitim yaklaşımından ziyade öğrencilere sadece teorik bilgi sunmakla kalmamamız gerektiğini, onları sürecin merkezine koyarak çok boyutlu bir gelişim hedefledik. Bundan dolayı bilimsel sorgulamaya dayalı STEAM eğitimiyle öğrencilerin akademik başarısına, meslek tercihlerine, STEAM tutumlarına ve bilimsel yaratıcılıklarına etkisini inceledik. Öğrenciye birçok katkısı olduğunu düşünüyorum.
1: Nedir bu katkılar?
2: Bu katkılar şöyle sıralayabiliriz. Üst düzey düşünme becerilerini geliştirir. Bu üst düzey düşünme becerilerinden kastettiğimiz eleştirel düşünme, problem çözme, analitik beceriler şeklinde sıralayabiliriz. Ümit Hocam'ın da bahsettiği gibi sisteme sanatın eklenmesiyle birlikte aslında yaratıcılık ve inovasyonu desteklemek istedik. Sanat bileşeninin entegrasyonu sayesinde öğrenciler bilimsel bir problemlere özgün ve estetik çözümler üretme becerisi kazandırmayı hedefledik. Bilgiyi ezberlemek yerine bilimsel sorgulama yoluyla sınıf içi argüman geliştirmeleriyle kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi hedefledik. Grup çalışmalarına dayalı STEAM etkinlikleri öğrencilerin akranlarıyla iletişim kurma ve takım halinde çalışma becerilerini geliştirir. Sınıfta hiçbir biriyle iletişim kurmayan öğrenciler arasında işbirliği ve iletişimin arttığını görüyoruz etkinlikler sonucunda.
1: Şimdi fen bilimlerinden bahsediyor gibi konuşuyoruz ama burada ciddi bir sosyolojik etki var değil mi hocam?
0: Evet tabii ki.
1: Yani dördüncü nesil üniversite tanımının artık yavaş yavaş taşların yerine oturduğunu görmeye başlıyoruz. İşte yapay zekanın, bu üretilen bilgilerin, bilimsel verilerin, çıktıların toplumun hayatına dokunduğunu heyecanlanmaya başladım ben şimdi bunu biraz daha konuşmaya başlayınca. Net görmeye başlıyoruz. Birçok disiplinin aynı anda gerçekleşiyor olması, neresinden tutarsanız tutun diğer disiplinlerin içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Bu sadece bir fen bilgisi, fen bilimleri hareketi değil, fen bilimlerinin merkezde bulunduğu değil mi hocam?
0: Evet.
1: Böyle konuşsak daha net olur galiba.
0: Evet.
1: Diğer bütün alanları dokunarak öğrencilerin eğitim hayatlarını etki edecek bir eylem gibi geliyor. Devamında neler gelecek merak ediyoruz. Peki STEAM etkinliklerinin daha önceki yani mevcut fen programlarıyla gerçekleştirilen derslerden farklı olarak öğrencilerin akademik başarısına etkileri ne olabilir ya da nelerdir? Bunu açabilir miyiz?
2: Tabii ki. Şöyle geleneksel ya da fen müfredatı olarak baktığımızda ders kitaplarımızı kullanıyoruz ya da Morpa kampüsten destek alıp daha çok merkezi sınavların bulunduğu sistemde bizler ortaokul öğretmenleri olarak LGS'ye odaklanıyoruz. Sürece başlarken hem öğrencilerin isteksizliği vardı sınav kaygısından dolayı hem de velilerin ve bu dirence 2 hafta uyum haftası. Sonraki 5 hafta toplam 7. haftada öğrencilerin dirençleri kırılmaya başladı. Akademik olarak her zaman geri kalacaklarını düşündüler. Deftersiz, kitapsız bir ürün ortaya koyarak, yaratıcı düşünceler geliştirilerek bir dersin olabileceğini hayal edemediler. Bu noktada hem ben, hem öğrencilerim, hem okul idaresi, hem velilerden tepki aldık. Öğrenciler
1: çünkü çok alışılmışın dışında bir şey ve öğrencilerin ezberini bozmak gerekiyor. Gerçekten bu zinciri kırmak zor olsa gerek. Evet.
2: Bu süreçte zorlandık ama haftalar geçtikçe aslında biz STEAM'le birlikte fen, matematik, mühendislik, alanlarıyla hep birlikte disiplinler arası bir yaklaşım olduğu için disiplinler üstü. Hocalarımızın da desteğiyle birlikte öğrenciler deneme sınavlarında çalıştığımız konu 7. üniteden soruları yapmaya başlayınca ve eğlenerek öğrendikleri için ben laboratuvarı STEAM laboratuvarına dönüştürdüm. Okul saatleri süresince her zaman açıktı, ulaşabildikleri için öğrencilerin dirençleri kırılmaya başladı ve sürece aktif katılmaya başladılar. Hatta toplamda uygulamamız 9 hafta sürdü. 9 haftanın sonunda biz bitiremedik. Öğrenciler çok sevdiği için bitirmek istemedi. Ders kitaplarına dönmek istemedi müfredata. Bu şekilde haftalar 9 10-11'i bulduk. 11. haftada uygulamamızı tamamladık.
1: Peki bu uygulamaları fen bilgisi dersinde mi yaptınız?
2: Evet, toplamda 4 saatlik derste yaptım. Hı-hı. Bir de seçmeli matematik ve bilim uygulamaları dersine giriyordum. Boş derslerinde de öğrenciler beden eğitimi olsun ya da herhangi bir hoca rahatsızlandığında gelmediğinde laboratuvarda çalışma fırsatı buldular. Sürekli açıktı, orada isteyerek çalıştılar.
1: Peki fen bilgisi dersiyle ilgili tutumların oldu? Bu dersi sevmelerine sebep oldu mu bu süreç öğrencilerin?
2: Evet, çünkü bu derste farklı etkinlikler yaptık. Normalde müfredatta konuyu kavratıp test çözüyoruz.

0: onlara edindirdik. Derste hiç konuşmayan öğrencilerim vardı. Onların el becerilerini bir ürün ortaya çıkarırken yaptıkları şeylerde ne kadar aktif hareket ettiklerini gördüm aslında.
1: Peki bu STEM eğitiminin öğrencilerinin STEM'e yönelik algılarına ve tutumlarına etkisi nasıl oldu? Bunu nasıl değerlendirdiniz?
0: Kırsal bir bölgede olduğum için öğrenciler biraz dezavantajlıydı. Tablete ulaşma, internete ulaşma ya da STEM'i biz oryantasyon etkinlikleriyle birlikte 2 hafta öncesinden bilimsel sorgulama nedir, STEM nedir, laboratuvarın kapısını falan süsledik. Bunu öğrenciye ön bilgi olarak verdik. Öğrenci hocam biz konulardan geri kalıyoruz, sınavda yapamayacağız kaygısı oluştu. Süreçte çok direnç gösterdiler. Veliler hatta fen bilimleri dersinde bazen acaba ders işlenmiyor mu kaygısına kapıldılar. Öğrenciler süreç bitince hem kazanımları edindi hem de STEAM'in ne demek olduğunu, ne yapmamız gerektiğini kavrayarak sürece aktif katıldılar. Oryantasyonda da ben kazanımlarla bütünleştirmeden önce öğrencilere mandallar vererek bir sandalye yapmalarını istedim. STEAM'i bu şekilde onlara tanıttım.
1: Tabii fiziki ortamın, uygulama ortamının kıtlığı ya da eksikliği bir dezavantaj ama siz bunu herhalde egale edebildiniz, başarabildiniz, üstesinden gelebildiniz. Seçtiğiniz çalışma alanı, evreniniz sadece bir okul muydu? Nasıl bir çevrede çalıştınız?
0: Çalıştığım okuldu hocam. 7. sınıfları kapsayan 2 sınıfla çalıştım. Mevcutta 2 sınıfımız vardı, ikişer sınıf. 20 ve 22 öğrenciyi kapsamaktadır. Biri deney grubu olarak, diğeri de kontrol grubu olarak seçkisiz atadık ve çalışmaya başladık.
1: Ne kadar süre çalıştınız?
0: Şöyle, toplamda 9 haftalık bir çalışma sürecimiz vardı. Bunlar öğrencilerin işte bitirmek istememeleri, tatillerin araya girmesiyle bir 10-11'i buldum hocam.
1: Peki bu işin sonlarına doğru öğrencilerin hangi becerilerinin geliştiğini düşünüyorsunuz? Bu uygulamadan sonra ki işte Ayşe, uygulamadan önceki Ayşe'den ne kadar farklıydı, ne kadar öndeydi? Bunun değerlendirmesini yapabildik mi?
0: Evet hocam, ön testler ve son testlerde verilerimizi analiz ettiğimizde bulgulardan şöyle, öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve 21. yüzyıl becerilerinde gelişim oldu. Ama tamamen mi geliştik desek orada biraz tıkanıyoruz. Çünkü süreç gerektiren bir şey. Biz 9 haftaya sığdırdık etkinliklerimizi. Evet, öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, tasarım ve mühendislik becerileri, bilimsel yaratıcılık, dijital ve teknolojik okuryazarlık. Ben mesela 3 boyutlu animasyon deneylerini tahtada açık bıraktım. Öğrencilerin daha önce hiç kullanmadığı uygulamaları kullanmaya başladılar. Akademik başarılarında zaten konu öncesi ve sonrası olduğu için burada artış olmasını bekliyordum. Ama mesleki tutumlarında ya da STEAM tutumlarında, bilimsel yaratıcılıklarında etkisi oldu.
1: Olumlu yönde etkisi oldu.
0: Evet, olumlu yönde etkisi oldu.
1: Hocam, Ümit hocam, size şunu sormak istiyorum. Biraz da herhalde aynı jenerasyonun çocukları olduğumuz için.
2: Evet, doğru, tamam.
1: Bizim zamanında sayısalcı, sözelci, işte sayısal yeteneği olan, işte sözel yeteneği olan öğrenciler olarak hep ayıklanıyorduk. Şimdi burada biraz şeyi hissettim. Sayısalcının da sosyoloji bilmesi gerekiyor, sosyoloji okuyanın da fen bilmesi gerekiyor gibi şeyler hissetmeye başladım. Bu çalışmalar öğrencilerin o yönlerini keşfetmelerine katkısı oluyor mu ya da olur mu?
2: Tabii ki oluyor. Yani biz öğretmen adaylarıyla derslerde öncelikle hani yakın çevrede bunu deneyimlediğimiz için öğrencilerle de, ortaokul düzeyindeki öğrencilerle de, kendi yüksek lisans ve doktor öğrencilerimizle, onların çalışmalarıyla birlikte olmuş oluyoruz. Beceri gelişimi zaten bir klasik bildiğimiz akademik başarı gelişimi hedefi fen eğitiminde eski bir hedef. Yani eskiden biz hatırlarsak gençlik dönemlerimizde veya eski dönemlerde akademik başarıya çok odaklı ders içerikleri vardı.
1: Evet.
2: Çünkü 21. yüzyıl becerileri diye tanımlanan beceriler genellikle toplumda belli statüde olan elit grubun öğrencilerinin, çocuklarının yetiştirilmesi, bunların devlet yönetiminde yer alması, onların zaten bu yönetimi sağlamasıydı. Kalan insanlar ise, kalan bireyler, çocuklar ise yeteneği ölçüsünde dağılıyorlardı. Hayatlarını bu şekilde idame ettiriyorlardı. Ama dünya genelinde bazı işte sosyolojik veya psikolojik, bilimin psikolojisini, sosyolojisini baz alan hareketler var. Bu hareketlerde ciddi raporlar ve kitaplar var. Böyle kült kitaplar var. Bu kişiler dünyanın büyük üniversitelerinde genelde çatışmış, oralardan ayrılmış kişiler. Yani bilimin sosyolojisini, kültürünü önemseyip günümüz neoliberal bakış açısından uzak olan insanlar. Bunların kitaplarını incelediğimizde bunlar okula giden, toplumda yaşayan, nefes alan, varlığını hissettiren her bireyin değerli olduğunu anlatıyorlar. Yani biz bazı bireylerin değerli olduğunu aslında toplumdan öğreniyoruz. Bize böyle öğretiliyor. Aslında her birey değerli. Her bireyin kendine özgü becerileri var, kapasitesi var ve her birey bir kez bu hayatta yer alacağı için kendi becerilerini geliştirip bu hayatı en üst düzeyde yaşamaya muktedir diyelim. Bu hakkı var. Dolayısıyla biz, ben de özelde bu görüşlere daha yakın olan bir kişi olarak özellikle kırsal bölgelerde bunlara ulaşamayacak olan öğrencilerimiz bizim için daha değerli. Çünkü bu öğrencilerin bunları bu yaş grubunda deneyimlemesi ileride hayatlarında çok önemli bakış açıları kazandırıyor. Ben kendimden bir örnek vereyim. Ben Kocaeli'nde 8. sınıftayken, aynı örneklememizde olduğu gibi, ben o zaman okul birincisi olmuştum. Ve depremin hemen akabinde olduğu için, Gölcük depremi 99'da, ben o depremi de yaşadım, buradaki depremi de yaşadım. Bir Japon iş adamı bütün okul birincilerini Japonya'ya götürmüştü. Dolayısıyla ben 14 yaşındayken 10 günlüğüne Japonya'ya gittim. O benim için, o dünya içerisinde 14 yaşında büyük bir bakış açısı, deneyimiydi, bambaşka bir dünyaydı.
1: Büyük bir yatırım.
2: Evet, ben hala düşündüğüm zaman, şimdi yaptığım her faaliyette, her düşüncede, yani bir kitap okurken bile, bir araştırmayı incelerken bile o geçmişte biriken deneyimin yansımalarını görüyorum. Çünkü erken yaş çok önemli. Yine birçok öğrencimiz hatırladığım kadarıyla ilçe dışına ya da il dışına bile çıkmamış öğrencilerdi yine örneklememizde. Bu dünyaların tanıtılması, tabii işte bizim bireysel olarak yaşamımızın çeşitlenmesi ileriki zamanlarda uygulamalarımızı da çeşitlendiriyor. Bu şekilde o deneyimlerin yansıdığını ben düşünüyorum. Bu fikirlerin aktarıldığını. 1961 yılında, oraya bağlamak istiyorum, 61 yılında akademik çevre şöyle bir fikir sunuyor. Acaba diyorlar 2061 yılında dünya nasıl olacak? Böyle bir vizyon koyuyorlar fen eğitimi bağlamında dünyada. Çünkü Soğuk Savaş sonrası dönemde artık Rusya üniversite öğrencileriyle teknolojik ilerleme sağlarken, Amerika birçok altyapı yatırımına rağmen ilerleme sağlayamadığını görmüş. Dolayısıyla böyle bir proje hayata geçirmiş. Yani 1961 yılından 2061 yılına geçen sürede, 2061 yılında dünya nasıl bir yer olacak? Şimdi bu sorunun herhalde yanıtını 2061'de bambaşka bir şekilde, eğer görebilirsek, göreceğiz. Herhalde 61 yılında yaşayan bir insan 2061 yılındaki dünyayı asla tanıyamayacak, bambaşka bir dünya görecek. Çünkü biz bile 80'leri tanıyamıyoruz. Eski zamanları çok eski diye görüyoruz. Dünya genelinde fen eğitiminde böyle çabalar çok fazla. Bu çabaların merkezinde de hep dezavantajlı öğrenciler var. Dünya genelinde fen eğitimcileri birçok ülkede, birçok projeyle fen eğitimini uluslararası standartta yaşayamayan öğrencilere çaba sarf ediyorlar. Biz de Adıyaman'da burada çalıştığımız için onlardan ilham alarak en azından şehrimizi geliştirmek adına, çünkü bu bölgenin öğrencileri ister Antep olsun ister Urfa olsun benzer kültürel yapıya sahip, coğrafyaya sahip öğrenci profilleri birbirine benziyor. Bu şekilde kendi işte çorbada tuzumuz olması adına böyle farklı fikirleri, bakın bu da var, bunlar da yapılabilir, her şey ders kitabı değil, her şey öğretmenin bildiği değil, çünkü öğrencilerimiz öğretmeni bir otorite olarak görüyor. Günümüzde ise 21. yüzyıl becerilerinde veri okuryazarlığı var, kültür okuryazarlığı var, bilişsel düşünme becerileri var. Şimdi bunları öğretmen bağlılığıyla geliştirmek çok zor.
1: Evet.
2: Çünkü birçok öğretmenimiz bu becerilere hala hazırda tam sahip değiller. Dolayısıyla bu üst düzey becerilerin gelişimine erken yaşta başlanması gerekiyor ve bu kültürün sürdürülmesi gerekiyor.
1: Özellikle okur yazarlık kültürünün her alanda.
2: Evet.
1: Medyadan tutun da sosyal okur yazarlığa kadar her alanda gerçekten dediğiniz gibi şu an mevcut öğretmenlerimizin bile bu konuda eksik kaldığı alanlar var. Onların kesinlikle geliştirilmesi gerekiyor.
2: Evet.
1: Bir sonraki nesneye yansıtılması için.
2: Evet.
1: Değil mi hocam? Hocamla ayrı bir eğitim programı yapmak lazım aslında. Biz şimdi
2: her zaman.
1: Tezimizin çok dışına çıkmayalım.
2: Evet.
1: Tuğba hocam, peki tezimizin çıktılarını konuşacak olursak net olarak hani siz nasıl bir yöntem izlediniz, neleri ölçtünüz, onlardan bahsedip sonuçlarından değinerek ve tavsiyelerinizi alarak toparlamak istiyoruz.
0: Tabii hocam. Tezimizde biz bilimsel sorgulamaya dayalı STEAM eğitiminin öğrencilerin akademik başarısına, meslek tercihlerine, STEAM tutumlarına ve bilimsel yaratıcılıklarına etkisine anlamlı derecede pozitif artış şeklinde gözlemledik. Uygulamada hocalarıma şunu tavsiye ederim. MEP'te zaman sıkıntısı var. Daha geniş zamanda ya da uzun dönemli boylamsal araştırmalarla yapılırsa sonuçların daha sağlıklı olabileceği ve öğrencilerin bir yıl boyunca o sürecin içinden geçerek tüm hatlarıyla sahip olup eğlenerek öğrenmelerini sağlamak gerektiğini. Ben de zaman sıkıntısı olduğundan dolayı
1: 9 haftayı siz yetersiz buluyorsunuz bir kere. Bu
0: evet.
1: Az. Ama dönem boyunca, sene boyunca uygulanması gerektiğini tavsiye ediyorsunuz.
0: Sene boyunca öğretmene iş yükü çok düşüyor. Biz gece saat 3'lere kadar ders planları yapıyorduk hocamızla, Ümit hocamla. Yani öğretmenin sürekli kendini geliştirip güncellemesi gerekiyor. Biz öğrencilere bir şey öğretirken aslında ben kendim de hem gelişip hem de yeni şeyler öğrendim. Ben lisanstayken STEAM'i biliyordum. Yüksek lisansa başlayınca sanatın eklenmiş halini detaylı bir şekilde çalıştım.
1: Evet.
0: Yani kendi gelişimim de ön plana çıktı orada.
1: Peki aldığınız veri neticelerini paylaşacak mısınız bizimle?
0: Tabii. Veri neticeleri olarak akademik başarıda artış gözlendi. Meslek tercihlerine etkisi öğrencilerin genel geçer öğretmen, doktor, mühendis, hemşire gibi belli başlı meslekleri bilirken bir ışık mühendisi, güneş mühendisi ne iş yapar? Bunlar

0: denizle uğraşan, denizcilikle uğraşan meslekleri bilmiyorlardı. Evet, bunlarda biz olumlu sonuçlar, pozitif de artış gözlemledik. Ancak geleneksel meslekleri, geleneksel mesleklerin de sürdürüldüğünü gördük. Yani kısa vadeli bir uygulama değil de uzun vadeli bir uygulama olsaydı meslek tercihleri daha farklılaşabilirdi. STEAM tutumlarına olumlu etkisi oldu ama matematik alt boyutunda anlamlı farkı çok az gördük. Bu uygulamadan kaynaklı olmuş olabilir ya da biz matematik dersine daha fazla entegre edememiş olabiliriz. Öğretmen kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bilimsel yaratıcılıklarına etkisi de anlamlı derecede pozitif artış göstermiştir.
1: Bunun Ümit Hocam siz daha iyi bilirsiniz ama sanki doktoraya gebe bir çalışma olmuş gibi. Hani bir doktorasını da istiyor gibi.
2: Evet.
1: Değil mi? Yani bunun
2: dil engelli öğrencilerimiz açtıklarında doktoraya da gelebiliyorlar. Evet. Biz yüksek lisans veya doktora genelde öyledir dediğiniz gibi. Ama bizim ekolümüzde yüksek lisans doktora ayrımı yapmıyoruz genelde.
1: Evet.
2: Yani benzeri şekilde doktorada da çalışılabiliyor. Yüksek lisansa da zaten öğrencilerimizle en başta konuşuyoruz. Ben asla öğrencilerimizin ilgi alanının olmadığı, merak etmedikleri, sevmedikleri bir alanda çalışma yapmalarını istemiyorum.
1: Şimdi Tuğba Hocam'ın tabii kendi alanıyla ilgili çalışıyor olması da bunu iştahlandırıyordur mutlaka
2: tabii,
1: ama
2: çok önemli.
1: Bu durumu daha iştahlı hale getiriyordur. Fakat hani sanki devam edecekmiş gibi hissettiğim için ben bunu sizinle paylaştım. Hani
2: evet.
1: bu devam etmeli gibi hissettim.
2: Evet.
1: Sanki bunun üzerine çok daha şey katacakmış gibi hissettiğim
2: evet, işte,
1: için söyledim.
2: Otantik
1: evet.
2: bir bağlamda gerçek sınıf ortamında kendisi geliştirerek mesela hafta hafta etkinlikler geliştirdi. O etkinliklerden birkaç tane bize örnek sunar birazdan. Onları daha anlamış oluruz. Kendisi yaptığı için öğrenciye yaptırılmak istenen şeyi kendisi yapıyor. Aslında kendisi de birer öğrenen.
1: Evet.
2: Yani yaşam boyu öğrenme becerisini kazanmak için birçok anlamda artık yaşam boyu öğrenme felsefesi gelişmeye başlıyor eğitim alanında. Kendisi bu şekilde devam ettiği için yani öğrenciyle birlikte öğrenen konumunda. Yani bizim öğretmenlik rolümüz, bölümümüzde özellikle öğrenci yetiştirirken her zaman onlara söylüyoruz. Biz bilen kişiler değiliz. Biz bir yardımcıyız. Öğretiyoruz, yardımcı oluyoruz.
1: Öğrenmeyi öğretiyoruz.
2: Biz de öğreniyoruz. Ben 6. sınıf, 7. sınıf öğrencisinden bilmediğim bir şey öğrenebilirim. Yani asla öğrenme tek yönlüdür. Biz öğretiriz, öğrenci alır. Almazsa da kendisi bilir. Bizde tamamen bu kültür artık yok olmuş durumda.
1: Evet.
2: Benimle çalışan öğrencilerimiz de bunu bilir zaten. Ona göre gelirler.
1: Peki Tuba Hocam, son olarak aktarmak istediğiniz yarım kalan bir şey var mı? Artık programı kapatacağız çünkü.
0: Hocam bir tane örnekten bahsetmemi istedi. İsterseniz örneği
1: çevirebiliriz.
0: Üç haftalarda yaptığımız güneş fırınımı tasarlıyorum etkinliğinde. Fen bilimleri kısmında öğrenci ışığın soğurulmasını verdik. Mühendislik kısımlarında ölçümler alarak bir güneş fırını modeli tasarladılar. Prototip şeklinde yaptılar. Matematik boyutunda ölçümler yaptılar. Sanat boyutunda ise Yavuz Ali MasterChef yarışıyor yaptık. Öğrencilerin yaptıkları güneş fırınlarında kolay eriyebilen marshmallow çikolatalarıyla birlikte bir tabak oluşturdular. Sürecimiz hep bu şekilde devam etti diğer tasarımlarda da.
1: Çok kıymetli dokunuşlar olmuş. Hocam siz çok kısa bir Japonya deneyiminizden bahsettiniz.
2: Evet.
1: Bu 9 haftalık süreç o öğrenciler için o kadar büyük bir yer kaplayacak ki inşallah bundan sonraki eğitim hayatlarına da olumlu etkisi olur.
2: Evet.
1: Hocalarımız da bunu dikkate alır, öğrencilerinin eğitim süreçlerine inşallah uygularlar. Bu zaten amacımız da bunun dikkatini çekmek, buna teşvik etmek, bunu yönlendirmek.
2: Evet.
1: Çok güzel, keyifli bir program oldu. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz. Biz bu arada bize bu imkanı sağlayan fakültemize, dekanımıza, geçmiş dekanlarımıza, rektörümüze de teşekkür edelim.
1: Ayrıca bir teşekkürü de
2: bu ortamı sağlamasıyla biz rahatlıkla çalışabiliyoruz
1: mutlaka,
2: şu anda.
1: Yani mutlaka.
2: Bir daima kolaylaştırıcı rollerini her zaman hissediyoruz. Onun için yaratıcı fikrin gelişmesi için bir kuluçka evresine ihtiyaç vardır. Bu kuluçka evresini biz gayet verimli yaşayıp deneyimleyip öğrencilerimize de yansıtma fırsatı buluyoruz. O yüzden tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.
1: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne de
2: evet,
1: teşekkür
2: tabii
1: ediyoruz.
2: Tabii ki lisansüstü eğitim.
1: Müdürümüz Deniz Taşdemir evet. Korkmaz hocamız, müdür yardımcımız Abdurrahman Özbeyaz evet. hocamıza, doçent doktor Abdurrahman Özbeyaz hocamıza.
2: Esen Turan Özpolat, diğer hocamız.
1: Abdurrahman hocamız bu programın mimar oldu. Onun da altını çizmekte fayda var. Emek verdiler, organize ettiler. Çok memnun olduk programımızda sizleri ağırladığımız için. Söylemek istediğiniz başka bir şey varsa buyursunlar, yoksa programı kapatıyoruz.
2: Teşekkür ediyoruz bu fırsatı sunduğunuz için.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, 25. Kare programının bir başka bölümünde yine farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın diyoruz.
3: 25. Kare. 25. Kare. 25. Kare programı sona erdi. 25. Kare programı sona erdi.
4: Kamu spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adıyaman Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: bu bayram olmazsa gelecek bayram. Bekle yollarımı döner mani, bekle yollarımı döner mani.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

Radyo FM. Kamu spotu. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: yokmuş.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüfem.
2: Ne serden geçilir, ne yardan. Korkuyorum ben bu gecelerden. Bel bağladığım bu tepelerden gün doğmayabilir bir daha. Katıp tozu dumana var git. Var git, böyle ferman etti Cahit. Al getir sevgilimi Beşiktaş'tan. Ta Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Beşiktaş demişken, dünyanın en dürüst ve en özel başkanı Süleyman Seba'yı saygı.

0: bile demiş ki Cahit, ben aşk adamıyım, sevmeye geldim insanları. Gönlümle, elimle, kafamla sevmeye. Hesapsız, karşılıksız. Ayrılık kayrılık gözetmeden, gün gelip gidersem şayet, öyle severekten gideceğim ki, karanlık kıyılardan bile olsa candan selamlarım civarından geçecek gemileri. Güneşli gemileri, şarkılı gemileri. İçlerinde kendim varmışım.
1: Al getir sevgilimi, Beşiktaş'tan, Beşiktaş'tan.

0: kamu spotu.
1: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve bebek açısından riskler barındırır.
2: Adi FM'de canlı performans.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ben bir insanım.
2: Ben bir kadınım.
3: Ben bir anneyim.
4: Ben bir çocuğum.
5: O benim eşim.
6: O benim eşim.
7: O benim eşim.
8: O benim kızım.
9: O benim komşum.
10: O benim kardeşim.
11: O benim annem.
12: Bağırma.
13: Bağırma.
14: İncitme.
15: Can yakma.
16: Etme.
17: Görmezden gelme.
18: Değer ver.
19: Saygı göster.
20: Sev kardeşim. Sev.
18: Ben senin.
20: Sen bensin.
21: Anne, kardeş, eş, arkadaş, kadın, insan.
18: Biz biriz. Kadına şiddete karşıyız.
22: Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
23: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi. Gel

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Aslında daha günü gelmemişti. İki hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, yarabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlığı kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Fethim, Allah razı olsun.
2: Songül'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut,

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte

0: bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Gözün ki buyurun.
2: Bizim sıramız patladı da kaçı aramam gerekiyor.
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun?
1: Sevgilimden ayrıldım.
4: Alo hanımefendi, telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm girin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
5: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
6: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.
1: O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışma.

Radyo FM. Kamu spotu. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır. Bir yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: bir damla gözlerimde.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüy FM.

0: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini arttıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır.
1: Seni sevdim diyenler

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüyo FM.
1: Yanında her kimse.

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

çok ayıp, elveda ama gerekmez. Dön ve çık. Sevdiğin ne varsa al götür.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
3: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.